0: Assalamualaikum. Wala wali uhillalakum ba'dal. Astagfirullah.
1: Ba'dal.
0: Wali